0: CRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım, iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan

25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Ciddiye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim dışarıda sağanak yağmur, İstanbul bugün yağmurlu, bilmiyoruz sizin bulunduğunuz yerlerde hava durumu ne durumda? Gerçi açıklanan, dün açıklanan verilere göre ülkemizin pek çok yerinde sağanak yağış bekleniyordu. Aman dikkat edin, özellikle bu saatlerde yola çıkanlar için çok dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Efendim, gerisi iyilik, sağlık, sağlıkla, huzurla, mutlulukla yol alalım. Saatler onu gösterinceye dek sabahın namesinde yine şarkıların gölgesinde buluşacağız. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başında ise speakeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. 3 saat boyunca birlikte olacağımız sabahın namesi başladı. Sizin katkınız çok kıymetli çünkü repertuarımızın asıl bölümünü siz oluşturuyorsunuz. 0552 040 6644 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum, 0552 040 6644 WhatsApp mesaj attığımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabilirsiniz. İsteklerinizi bekliyoruz. Önce yapımcımızın sizler için seçtiği birbirinden güzel şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. 7.30 civarı sizin isteklerinizle yol almaya başlayacağız. Karayollarında durum, hava durumu özellikle paylaşacaklarımız arasında diye bir kez daha belirtmiş olalım. Ve programımızın ilk şarkısını dinleyelim. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından seslenirken Şeniz Güneş'e kulak veriyoruz ilk olarak. İsa Coşkun Er'in Nihavend şarkısıyla. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ne olur.

Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini. Mustafa Günay seslendirdi. Mustafa Günay'ın eserini Faruk Salgar seslendirdi. Nihavend makamından Muhayyer Kürdi'ye geçelim. Ferhat Sarmusak, Sevinç Han'ın dizeleriyle bestelemiş, Hasan Eylen seslendiriyor. Yüreğimden yüreğine yollar var.

Kader, Cengiz Han Sönmez'in Hamza Demirbağ'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili İcazkar şarkısıydı. Umut Akyürek seslendirdi. Aynı makamda bir Muzaffer İlkar şarkısını da Güzin Değişmez'den dinliyoruz. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağırma zülfün, gece meltemle sürünsün.

Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir dedi Ahmet Özhan, Selahattin İçli'nin Cansın Erol'un dizeleriyle bestelediği bu Kürdili Cazker şarkısıyla. Bir Muhayyer Kürdi eserledi Zekai Tunca mikrofonda. Kendisine ait bir şarkı bu, Güfte İlkan San imzalı. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

0: Beni can evimden vurup yakmaya bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter Göksel Baktagir. Fatma Onur'un dizeleriyle bestelemişti. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Aylin Şengün Taşçı seslendirdi.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı yazıp yollayabilirsiniz. Ve günün ilk isteği Zafer Özkara Sakarya Camili'den selamlamış ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istemiş. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Can, Feyzi Akşen, Salih Kurt, Mustafa Ayla, Aydemir Çifti, İhsan Demirci, Fevziye Çoldaş ve ekibimizi ortak etmiş. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar yolluyor, hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. O da radyo dostlarını sayıyor, ekibimize de ve Gülşehirlilere de selamlar yolluyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Efendim programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Ayşe Kardeş Tunç, Şelale Atasever Koroğlu, Ceyda Bal ve Hayriye Özcan hanımlarla Hüseyin Güler ve Ramazan Akçakaya beylere armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Fatma Ateşok da Çanakkale'den hayırlı günler diliyor. Sizlere ve name dostlarına armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Şarkı onlar için de seslendiriliyor. Birlikte dinleyeceğiz Rıdvan Tandoğan'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısını İhsan Güvenc'in sesiyle. Sen benim aşkımı bilinceye dek, davetsiz habersiz gelinceye dek, tek seni severdim ölünceye dek, yıllar önce çıkmış olsan karşıma.

Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran. Bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda. Tuğçe Palay'ı dinledik. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bu muhayyer Kürdi şarkıyla. Bolvadin'den İbrahim Özdemir istemişti. Kendime Dilek Hanım, size, kıymetli ekibinize ve dinleyenlere armağan olsun demişti. Çok da güzel bir şarkı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Salih Kurt, Manisa'dan selamlar, sevgiler yollamış. Ailesi, torunları, name dostları, Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, İhsan Özdağ, Feyzi Akşen, Zeki Gün ve Zafer Özkara, Meral Özhan, Erol Özhan, Leyla Çabuk, Hamisi Aracı ve bizler için de çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar diliyor Eskişehir'den. Muharrem Yorulmaz günaydın demiş, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollamış. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares'i ortak etmiş. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar diliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyor. Tüm eserleri name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 7.54'ü gösterirken Müzeyyen Senar'ı dinleyeceğiz. Erol Sayan'ın Gülizar makamındaki eserinin sözleri Yunus Emre'ye ait. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır. En güzel sabahlar, mutluluklar, başarılar, name dolu saatler dileğiyle deyip eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize ve program dinleyicilerimize de armağan ediyor. Dertli ne ağlayıp gezersin burada. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür.

demedim mi? Ah demedim mi? Bah demedim mi? Beller keser demedim mi? Gönlün geçer demedim mi? Vaktin geçer demedim mi?

demedim mi? Ah demedim mi? Bah demedim mi? Beller keser demedim mi? Gönlün geçer demedim mi? Vaktin geçer demedim mi? Ah demedim mi? Bah demedim mi? Beller keser demedim mi? Gönlün geçer demedim mi? Vaktin geçer demedim mi?

Bak şu kaşa göze, bu göze ciğer kebap oldu köze. Zavil makamındaki bu eseri Nesrin Körükçü'den dinledik. Karacaoğlan'ın dizelerini Necip Gülses bestelemişti efendim. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dilemiş ve bu şarkıyı istemiş İhsan Demircioğlu. Dostlar merhabalar diyor Ankara Yeni Mahalle'den. Efendim ekibimize teşekkürler ediyor. Sıradaki şarkıya talibim demiş. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar saygılar yolluyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollayıp torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a ortak ediyor. Zeki Gün Burdur'un Esenevler'den ulaşmış bize. Ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name dostlarına, herkese armağan olsun istemiş sıradaki şarkı için. Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den ulaşıyor. Günaydın TRT Name ailem, herkese kucak dolusu sevgi selam diyor. Ve sıradaki eseri biricik kızı Sena, eşi Zübeyde Hanım ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Efendim onların istekleri biraz önce dinlediğimiz şarkıyla yerine geldi. İkinci saatimize girdik, saatler 8'i 4 dakika geçerken Gündehen Marmara mikrofonda. Seniha Cengizhan Samsun'dan ulaşan dinleyicimiz, eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz diyerek bizi de ortak etmiş. Çok teşekkür ediyoruz ve Sabri Süha Ansel'in Hicazkar şarkısını dinliyoruz. Senelerce aşka anmış, mahzun kalpler hep aldanmış, gül dudaklar da sararmış, diyorlar ki aşk yalanmış.

Bu rüzgar, bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Özel Uçar'ı dinledik Teoman Alpay'ın bu hüzzam şarkısıyla. Karabük'ten Hürmet Özdemir, Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica etmişti. Mustafa Kına, bazen ne söylesek eksik kalır, imdadımıza şarkılar yetişir. Ne çektiysek sevdadan çektik dedirten, hem büyük bir aşka duyulan sitemin, hem de ayrılığın en acı halidir sevmek. Aşk da ayrılık da insan için ama insanı da en çok yoran güvendiğin dağlara kar yağmasıdır. Gün gelir rüzgar bile yanlış yönden eser. Hayat bazen sevdiğimizin eseriyle bazen de yollarımızın ayrılışıyla sınar bizi. Her sabah kahvaltı masasında, arabada, iş yerimizde bu muhteşem eserleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin Güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor sevgili dinleyicimiz. Böyle bir giriş yapmış bu sabahta. Teşekkür ediyoruz. Şube müdürümüz Harun Oğuz, mesai arkadaşlarım Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Alişan Zeylan, Ali Halıcı ve radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın, iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizin isteğinizi bu şarkıyla yerine getirdik. Sıradaki eser Faiz Kapancı'nın Hicaz şarkısı, Gülsefa Can Bolat. Değişmeyen frekansıyla, hiç kapanmayan tek dost radyomla her zaman olduğu üzere diyor. Efendim günaydın demiş ve bu eseri istemiş. Şarkıyı birlikte dinleyeceğiz Koray Safkan'ın yorumuyla. Okşadım saçlarını, bir dizi sünbül mü dedim.

0: Yol durumu.
1: Niğde Bozanta otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanmakta. Sakarya Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ila 4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Siverek yolunun

0: TRT Name.
1: Yola seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar diliyoruz ve sıradaki şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Melihat Gülses'in ve Sel Kökteş'in Nişabürek makamındaki şarkısını seslendirecek. Mersin'den Erdal Uçman eşi İlko Uçman için istemiş. Kızılcahamam'dan günaydın diyor Burçin Hanım. Bizleri neşelendirdiğiniz için demiş. Hayır, Burçin kızım teşekkür ediyorum diyerek ulaşmış. Zannediyorum ki spikerler karıştı. Efendim, ben Hamza diyor, kızlarım Miyase ve Esra için sıradaki şarkıyı çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim, İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan seslendiğimizi bir kez daha hatırlatalım sizlere. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yolluyor. Adana'dan Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım için istekte bulunmuş. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten. Sıradaki namemiz Engin Gülhan Gülçin Fatoş ve Asya Heybeli için olsun diyerek istiyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyorum demişler. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin?

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Bilecik hariç, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 23, Çanakkale 13, İstanbul 20, Kırklareli 13, Denizli ve Muğla 17, İzmir 21, Manisa 19, Adana ve Antalya 27, Burdur 15, Hatay 28, Ankara ve Eskişehir 20, Çankırı 22, Konya 18, Bolu 24, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 22, Amasya 26, Rize 25, Samsun 24, Trabzon 26, Erzurum 17, Kars ve Van 19, Malatya 18, Diyarbakır 26, Mardin 25, Siirt 26, Şanlıurfa 28 derece.
0: Hava durumu.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesi sizlerin istekleriyle devam ediyor. Özdere'den Jale Özen severek dinlediğim bu güzel program için yapım ve yayın ekibine ve de değerli sunucumuza teşekkürler demiş. Sağolunuz. Ve çok güzel bir şarkı istemiştim. Dostlarıma armağan ederseniz sevinirim diyor. Hilal Çelebi'nin sesiyle dinleyeceğiz Cahit Ünyaylar'ın, Semra Ersoylu'nun dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısını. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum.

Bu Rust şarkısını. Ankara'dan Süleyman Altuner istemişti. Name dostları ve Adanalı dostları için. Ceylan Şimşek Ayar Ankara'dan selamlar yolluyor. Gökhan Sezer, Tekirdağ Şarköy'den. Babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkaran, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve TRT Name dostları ile ekibimize ortak etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İsmet Köklü Kayseri'den selam sevgi yollamış. TRT Name dinleyen dostlarını ortak ediyor. Hatice Öney, size de günaydın. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşıyor. Selamlar sevgiler yollamış. Radyo dostlarını saymış. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım'la arkadaşları Enver ve Mualla Sarul Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istemiş. Sizin de ömrünüze bereket efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. İsteklerinizi yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Turhan Taşan'ın Kürdi şarkısının sözleri Yalçın Benlican imzalı. Mikrofonda bu kez Özant Koç var. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, Özant Koç'un icrasıyla diyerek istiyor. Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarına, Samsun Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, radyo dinleyicilerimize, ekibimize de armağan ediyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Üzüldüğün şeye bak.

Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Vedat Çetinkaya'yı dinledik Kadri Şençalar'ın, Celal Erten'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısıyla. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik istemiş. Eşi Saynur Hanım'a torunları Duygu, Kıvanç Göktuğ, Elif Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur ve Yağız Özçelik'le, Mustafa Mingil'e, Arif Çerçi'ye ve hepinizin ömrüne bereket diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Böylece armağan ediyor. Savaş Özat'a yağmurlu bir İzmir sabahından günaydın. Sıradaki şarkıyı, nameyi dinleyen herkese armağan ediyorum demiş Mustafa Çatlakkaya. Kolaylıklar diliyor. Aladağ Eyner köyünden bütün tır ve otobüs kaptanlarına selamlar yolluyor. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan selamlamış. TRT Name'deyiz. Keyifle dinliyoruz demişler. Osman Yalçın hayırlı sabahlar diliyor Denizli'den. Emine Atamer papatyalar kadar duru bir gün olması dileğiyle demiş. Trabzon'dan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak ettik. Nusret Tiryaki de Yakakent'ten, Samsun'dan, Kozköy'den ulaşmış iyi yayınlar dilekleriyle. İstekler böylece yerine geldi. Sumru Ay Ankara'dan ulaşan dinleyicimiz, name dostlarım armağandır diyor. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıyor. Aynı şarkıya istekte bulunmuşlar. Tavşanlı halkı ve name dostları için istemişler. O halde birlikte dinleyelim Umut Akyürek'in sesiyle. Alaaddin Yavaşcan'ın Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Gözlerimde bir yıldızsın bir tanem dedi Ayşen Birgör Kemal Külah'ın Atılay Ergen'in dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Samsun'dan Reyhan Baş uygun olursa diyerek sevgili Dilek Hanım, Gaye Hanım, eşim, ablam ve name dostlarım için rica ediyorum demiş. Sevgili Yelda'ya da selam yollayalım. O bugün yok elbette. Sevgili Görkem, Gaye Görkem Özçelik hazırladı bugün programı sizler için. Onun isteğini, sevgili dinleyicimizin isteğini böylece yerine getirdik. Sivas'tan İbrahim Özçelik, ben de torunlarım ve sizler için bir eser istiyorum demiş. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirdik. Yarımca'dan ulaşmış Sibel Çatalkaya. Evime hoş geldin diyor. Güzel kızım demişler. Teşekkür ediyoruz. Kiminin kızı, kiminin kardeşi, kiminin arkadaşı. Bu şekilde hatırlanmak, söylenmek de ayrı güzel. Sağ olunuz. Ne mutlu bize. Tüm dünyadaki iyi insanlar için bir şarkı çalın. Ben de dinleyeceğim demiş. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış. Name dostları için istemiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, sevgiler yollamış. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşlarına armağan ediyormuş. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlıyor. Name ekibi ve dostlarıma diyor. Abdu Orcin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor. Tüm dost ve sevdikleri için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Selami Kabakçı Niksar'dan name dostlarına ulaşıyor. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. İsteklerini yerine getirdik. Sırada Alp Arslan'dan dinleyeceğimiz Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Hicazkar şarkı var. Şevki Şahinoğlu Güller Diyarı Isparta'dan diyerek ulaşmış bize. Radyo dostlarını saymış, ekibimizi saymış. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak edelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek.

Seda Gökkadar'ı dinledik. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Şekip Ayhan Özış'ın Muayyer Kürdi şarkısını Uşak'tan Meral Özhan istemişti. Eşi Erol Bey, kendisine değerli yapımcımız, değerli sunucumuz, değerli teknik yönetmenimiz İhsan Demirci, Mehmet Andı, Salih Kurt, Mustafa Ayla Aydemir ve adını yazamadığım name dostlarına armağandır diyerek istemiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hasan Erbil İstanbul'dan ulaşıyor. Radyosu başındaki tüm müzik sever dostlarıma armağandır. Sağlıklı güzel günler diliyorum diyor. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Gemlik Küçük Kumla'dan Gülden Kekli'nin isteği var. Sevgiler yollamış. Koro arkadaşlarına ve ekibimize, ayrıca bana da armağan ediyor. Çok teşekkürler. Bahadır Özüşen'i dinliyoruz. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, beste Teoman Alpay, makam Rast. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Nazan Sıvacı'yı dinledik, güftesi İlkan San'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bu Rast şarkıyla. Oktay Ançer mutlu günler dilemiş, Erciş'ten selamlar sevgiler yollamış. Her doğan yeni gün yeni güzellikleri, yeni sevinçleri ve güzel haberleri getirsin yurdumuzun her tarafına deyip bu eseri eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma, efendim kıymetli ekibiniz diyerek bizlere, bana da ayrıca armağan ediyorlar. Sağolunuz, armağan etmiş. Osman Giyin, sıradaki eseri annemiz ve babamıza, Zeki ve Müyesser Giyin çiftine armağan ediyoruz diyor. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay, Name dostlarımız ve radyomuz emekçilerine armağan ediyorum diyor. Saffet Bilir, emeğin başkenti Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan diyerek ulaşıyor bize. Mersin Çağdaş Sanat Derneği koro şefi Zeynep Özelgündüz ve koro arkadaşlarına ve radyo dostlarına armağan ediyor. Pelin Altın içinde çalmanızı rica ediyorum demiş. Cengiz Topel Turan Rize'den selamlar sevgiler yollamış. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlamış. Efendim istekleriniz yerine geldi. Saatler 9.13'ü gösteriyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu sabahlar diliyor.

sevgiler yollamış Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz ve Name Dostları için istemişler. Gülten Duran, Saffet Bilir ve evet Name Dostları'na ortak etmişler. Ve şimdi dinleyeceğimiz Hüseyin'i eseri istemişler. İsteğiniz yerine geliyor. Sözler Oktay Rifat'a ait. Yalçın Tura bestelemiş bu sözleri. Necmettin Yıldırım da seslendiriyor. Kasımpaşa kıyıları tersane.

Dilhun olurum yad cemalinle senin ben. Bimenşe'nin Mehmet Hafit Bey'in dizeleriyle bestelediği Hüzzam eserini Neşe Öztaş seslendirdi. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş kolaylıklar dilemiş ve bu eseri istiyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan ulaşmış. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için istemiş. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan TRTname ailesi ve tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den ulaşıyor. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar dilekleriyle selamlıyor. Onların istekleri de böylece yerine geliyor. Ankara'dan Ufuk Erdem. Bütün TRTname çalışanları, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve Tokat Erbağlı hemşehrilerim için demiş. İbrahim Atlamaz Adana'dan ulaşıyor. Dinleyicilerimizi ortak ediyor. Efendim istekler böylece yerine getirilmiş oluyor. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği var sırada. Başta TRTname ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün dilemiş. Burcu Göktürk seslendirecek Lemi Atlı'nın Sultaniyegah şarkısını. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Okyanus mu iki şehrin arası, Nadide Gülpınar yazmış dizeleri, Talat Erkürdi makamında bestelemiş, Ayfer Er seslendirdi. Alanya'dan Erdal Özer istemişti size ve yayın ekibinize, armağan olsun diyerek. Sağ olun Nurullah Çoban, iyi yayınlar dilemiş, Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum demiş. Şarkıyı TRTname dinleyicisi, dinleyenleri, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşlarına hediye ediyor. Adnan Yıldız, her zaman olduğu gibi muhteşem eserler seçip bize dinletiyorsunuz demişler. Emeklerinize sağlık diyor. Efendim, varlığınız sağlık ve mutlulukla geçecek, uzun ömürle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Sıradaki esere geçiyoruz. Bu arada son yarım saatimizin içinde girdiğimizi de belirtelim. Piraye özgün güzel bir gün diliyor. Mümkünse diyerek istiyor. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey, bizler ve dinleyicilerimizi ortak etmişler. Zübeyde Yalın Ökdem'in Rast şarkısını istemişler. Ayşen Birgör ve Nusret Yılmaz birlikte seslendirecek, Unutur Sanırlar.

Geç kaldım. Cengiz Han Sönmez seslendirdi Soner Özer'in Nuray Öngeç'in dizeleriyle bestelediği bu muhayyer Kürdi şarkısını. İstek sahibimiz Can Fetihoğlu'ydu. Yeni bir isim hemen fark ediliyor. Size ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz. Hürriyet Gürsel Kuzu, Antalya'dan ulaşan dinleyicimiz. Ekibinize, dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Selda Karayiğit, kucak dolusu sevgiler yollamış efendim. Edirne'den sevgiler diyor. Sayenizde güne huzurla başlıyoruz diye noktalamış. Sevdikleriyle kendisine de armağandır diyelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Esra İçer seslendirecek Turhan Taşan'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını Hüzzam Eseri Konya'dan Yaren Gözel istemiş. Yine yeni isim. O da fark ediliyor hemen. Aramıza hoş geldiniz diyelim ve birlikte dinleyelim Öptüm Yanaklarından.

İki güzel eser. Önce Mehsem Özşimşir'i dinledik, Necdet Tokatlıoğlu'nun Türkan Ateş'in dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Artık yeşerecek bir dalım yok, yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da dedi. İbrahim Halil Civak İskenderun'dan ulaşmış, istemişti. Gülten Duran Mersin'den günaydın, mutlu sabahlar demiş. Sizleri gönül dolusu sevgiler, sevgili arkadaşım Ayşen Asif armağanımdır diyor. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında Gönül yazar seslendirdi Saadettin Kaynağ'ın Rast eserini. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım dedi. Ali Özyener, Hamisi Aracı, İbrahim Halil Zengin, Erol Karabay ve name dostlarıyla koro arkadaşları için istemişti. Artık veda vaktidir. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından seslendik sizlere. Son eserimiz Aylin Şengün Taşçı'nın sesiyle dinleyeceğimiz Necip Gülses'in Muhayyer Kürdi şarkısı. Sözler Nagihan Orbay Akay'a ait, Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti istiyor. Müberra değeri de ortak ediyoruz efendim bu esere. Ve bu şarkıyla veda ediyoruz. Gaye Görkem Özçelik, Şahin Atmaca, Dilek Demirbilek Topçu, sağlıkla, huzurla, mutlulukla cuma sabahı buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerinde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Emniyet Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı maddeye sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda da 213 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray, Devletler Ligi'nin 3. maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Mutlu günler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda bugün de en sevilen şarkılarla gününüzü renklendirmek, sizleri biraz olsun yaşamın rutin, yorucu düzeninden uzaklaştırmak ve gönüllerinize musikiyle şifa sunmak üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız değerli dostlarımız. Programımıza Uşak makamında çok sevilen bir Safiye Ayla bestesiyle başlıyoruz. Güfte Ramazan Gökalp Arkın imzalı. Bu sevilen eserde Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi bizlere sesleniyor. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Kıymetli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1986 yılında seslendirmiş olduğu Seneler albümünde yer verdiği bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Ayten Baykal imzalı. Gerçek sevgiyi göster, can vereyim yoluna. Böyle sevgi nasip et Tanrım, seven kuluna.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Turgay Kızıltuğ, Mahmut Oğul'un güftesi Erol Martal imzalı Hüseyin'i eseriyle konuğumuz oldu. Yağdır Mevlam Su isimli şarkı seslendirdi. Biliyorsunuz bu şarkı aynı zamanda hafızalarda Emel Sayın'ın sesiyle de yer almakta. Özellikle 80'li yılların sonunda gözlerinden yaşlar akarak seslendirdiği klip de hafızalara kazınmıştı değerli dinleyenler. Evet, şimdi ritmimizi bir parça artırıyoruz ve Şekip Ayhan Özışık'ın Hüseyin'i eserinde İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Tülay Cani'ye kulak veriyoruz. Değerli Tülay Hocam da zaman zaman bizleri dinliyor. Kendisine sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz ve bu güzel şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın, söz verip de gelmeseydin, del olup düşerdim yoluna.

Aköz'den dinlediğimiz Uşak makamında bu anonim türküyle yine günümüz renklendi kıymetli dinleyiciler. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına biraz daha hazır hissediyorsunuzdur. Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Yine dingin bir eserle devam edeceğiz yayınımıza. Fikret Kutlu'dan dinleyeceğimiz Hüzzam makamındaki kanun taksiminin ardından Muazzez Abacı ile 70'li yıllara uzanacağız. Sanatçının ilk olarak 1972 yılında yayınlanan At Kadihi Elinden isimli albümünde yer alan bir Şükrü Tunar bestesine kulak vereceğiz. Güfte Osman Nihat Akın imzalı. Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş. Yare giden yollarda hasret oldu, hasret oldu bana eş.

İçimizi kıpır kıpır yapan Hüzzam Türkü'de Süheyla Eren bizlerle birlikteydi. Şimdi yine Hüzzam makamında bir şarkıyla geçmişe dönüyoruz. Ayşegül Durukan'ın Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünde yer alan Güler Samuray'ın eserini dinliyoruz. Sen her gece düşün ki seni seven biri var.

Abdullah Yüce'nin Gültesi Hasan Bayrı'ya ait unutulmaz Hüzzam şarkısını Alp Arslan'dan dinledik. Değerli dinleyenlerimiz, zaman zaman geçmişe uzanıyoruz, zaman zaman sevilen nostaljik şarkıları güncel düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. Şimdi yine 80'li yılların ortalarından unutulmaz bir eseri sizlerle paylaşacağız. Yüksel Uzel'in albümünde seslendirmiş olduğu bir Metin Everest bestesi. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi İsmet Parmaksız imzalı. Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her zaman elin diyerek. Bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı bu akşam.

Yüksel Özel'in ardından yine 80'li 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından Metin Milli'ye kulak verdik. Turgay Özüfler'in Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Hüzzam eserini seslendirdi sanatçı. Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı. Ne olur kemancı Hüzzam çal bana dedi. Hüzzam şarkılarının duygu dolu dünyasında yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Hüzzam makamının kardeş bir makamı Segah makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Yine Yeşilçamlı yıllarında unutulmaz eserlerinden biri. Ahmet Özsan yorumuyla dinliyoruz. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait eserini. Sanatçı bu şarkıyı ilk olarak 70 tarihli Düşte Gör isimli albümünde seslendirmiş. 2003 yılında ise Rüya isimli albümünde yeniden düzenleyerek dinleyicileriyle buluşturmuş. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı Hüzzam makamındaki Zekai Tunca bestesini iki değerli sanatkar Hasan Eğlen ve Zekai Tunca'dan beraberce dinledik. Dinlediğimiz bu kayıt Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel şarkının ardından yayınımızda yine Segah Bir Türkiye'ye yer vereceğiz. Hüzzam makamının kardeş makamlarından biri olan bu şarkıda Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Karam.

Sevgili dinleyicilerimiz, Uşak, Hüseyni, Hüzzam, Segah makamındaki eserlerle ruhumuz dinlendi ve yine o harika makamlar içerisinde kalbimize dokunacak bir makam, Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 1970'li yıllara uzanıyoruz şimdi. Nesrin Sipahi'nin 1971 yılında bir 45'lik plağı seslendirdiği Selahattin Pınar şarkısına kulak veriyoruz. Sözler Fuat Edip Baksı imzalı. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. İki anonim türkü ve bir Saadettin kaynak eserinden oluşan Hicaz Potpuri ile bizlere seslendi sanatçımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Yeşilçam'lı yıllara uzanacağız. Yeşilçam filmlerinde değerli sanatçıların icralarıyla hatırladığımız çok sevilen bir Teoman Alpay bestesine kulak vereceğiz. Bu şarkı 1971 yapımı, Metin Erksan'ın yönettiği ve başrollerinde Emel Sayın ile Ünsal Emre'nin rol aldığı Hicran filminde Emel Sayın tarafından seslendirilmiş. 1980 yılında ise Tanrı'ya Feryat isimli filmde Ferdi Özbeğen icrasıyla dinleyicilere sunulmuş. Şimdi ise değerli sanatçı Necmettin Yıldırım bizler için seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Sanatçı bu eseri ilk olarak 1969 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde seslendirmiş. Bu şarkı albümde Geçti Yolun Yarısı ismiyle yer almış. 2024 yılında ise albümdeki şarkılar yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturulmuş. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yine Hicaz makamında bir şarkı var. Şimdi zaman tünelinde 1990 yılına uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünde yer alan Sevilen Bir Bilge Özgen bestesine kulak veriyoruz. Güfte İlter Yeşilay imzalı. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

0: Yangın.
1: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Muzaffer İlkar'ın Güftesi Şemsi Behli'ye ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Bu eser sanatçının 2018 yılında yayınlanan ve 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. İyi ki Vedat Bey bu güzel albümü Türk musikimize kazandırmış. Zira birçok özel eseri bu albümden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi zaman yolculuğumuz yine 90'larda devam ediyor. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'nin 1992 yılında seslendirmiş olduğu unutulmaz bir Suat Say'ın bestesine kulak vereceğiz. Bu Niyavent eser 1982 yılında Ferdi Özbeyen tarafından da icra edilip oldukça ses getirmişti. Şimdi Hilal Çelebi'den dinliyoruz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Avni Anıl Hoca'nın sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından kaleme alınan Yavent eserini Filiz Şatıroğlu'ndan dinledik. Yavent şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor değerli dostlar. Şimdi ise İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş bizlerle birlikte beste ve güftesi Sabahattin Ezgi'ye ait Yavent eseri seslendirecek sanatçımız. Hatırla sevgilim o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, Yıldırım Gürses'in Güftesi Aydın Ünsal imzalı Nihavend eserini seslendirdi. Son mektup dedi bizler için ve birlikteliğimiz devam ederken şimdi Kürdi makamında şarkıları dinleyeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nun bir başka değerli sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir Zekai Tunca bestesine kulak vereceğiz. Güfte Aşkın Tuna imzalı. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam diyecek sanatçı.

Mecnun'a döndürdün aşkınla beni. Nasıl anlatayım sevgimi sana? Geçiverdi derken sevda mevsimi. Söyle canım, nereden çıktın karşıma? Erol Bingöl'ün sözleri eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait Kürdi şarkısında sanatçımızı dinledik efendim. Bu besteyi Erol Bey 1998 yılının Eylül ayında yapmış. Kendisi de zaman zaman programlarımızı dinliyor. Değerli Erol hocamıza ve kıymetli eşine de selam ve sevgilerimizi yollayalım. Ve yayınımıza yine harika bir şarkıyla devam edelim. Umut Akyürek bizlerle birlikte olacak. Sanatçı İsmet Nedim'in sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Kürdi şarkısını seslendirecek. Kapris.

Sevgili dostlarımız, birbirinden güzel şarkılarla bugün de keyifli bir musiki yolculuğu gerçekleştirdik. Bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinleyen tüm musiki dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Yurdumuzun yedi bölgesinden sıcak iklimleri, serinliği, mutluluğu, huzuru iletileriyle bize ulaştıran siz sevgili dinleyicilerimiz, sağ olun, var olun demek istiyoruz geçmiş zaman olur ki ekibi olarak. Her daim güzel mesajlarınızla yanı başımızda olduğunuzu hissetmek çok kıymetli. Biz de gönül köprülerimizden sizlere sonsuz sevgilerimizi yollamak istiyoruz. Ve tabii ki bu sevgi dolu mesajı şarkılarla da pekiştirmek istiyoruz. Ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik ve güzel bir şarkıyla veda etmek istiyoruz sizlere. Bir Yeşilçam eseriyle. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken bir Saadettin Öktenay eserinde sizleri Ayşe Sağyaşar ve Okan Albayrak ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu, huzurlu günler.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: TRT Name.
2: Saat 12.
1: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedefe aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılacak bazı seferlerde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerli naklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'yla 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Halk TV'de tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, BUYS ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti, trafik yoğunluğu yaşandı. Arnavutköy'de yağış sonrası altyapı çalışması süren yolda çökme meydana geldi. İstanbul'un tüm ilçelerinde gün boyu kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da şiddetli yağış uyarısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Mustafa Aslan için taziye mesajı yayımladı. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Kentte bir operasyonda zehir tacirlerine yapıldı. 2 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 213 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran'sa Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde

öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray Devler Ligi'nin 3. maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhabalar, merhabalar, merhabalar her dem nefes müdavimleri, sevgili dinleyenlerimiz. Efendim TRT Name'deyiz.

0: Ve her dem nefes programındayız. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim her zamanki gibi Recep Özçakır gitarlarımızda. Hakan Şen de bas gitarıyla bize eşlik ediyor. Efendim bugün size seslerimizi sevgili kardeşim Alican Vatanperver iletiyor. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Efendim bir de çok ciddi bir konuğumuz var bugün. Kim var? Efendim Profesör Doktor Muhteşem Baran. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nin hocalarından, biraz sonra kendisini tanıtacak. Aynı zamanda ut çalıyor, aynı zamanda şarkı söylüyor, aynı zamanda beste yapıyor. Sevgili hocam, hoş geldin.
1: Ne güzel, çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Yıllar sonra TRT Name'de tekrar birlikteyiz ama sevgili Tanjero ve bu harika ekip, az önceki o giriş özellikle yani beni de benden aldı. Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Büyük bir şeref benim için burada olmak. Çok teşekkürler bu güzel davet için. 43 senedir bu can dostumdayım. Biraz şimdi bu tabii şekil değiştirdi gördüğünüz gibi,
0: evet,
1: ama.
0: Sevgili hocamızın can dostum dediği kucağındaki utu efendim. Sevgili dinleyenlerimize de ben böyle bir görüntülü açıklama yapmak istiyorum. Sevgili hocam, dedim ki Profesör Doktor Muhteşem Baran dedim. İstanbul Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından. Hocam bize bulunduğum bölümün özelliklerinden, kendinden biraz bahseder misin? Sevgili Muhteşem Baran kimdir? Üniversitede ne iş yapıyordur?
1: Çok güzel. Boş vakitlerimde üniversiteye gidiyorum dermişim. Tabii espri olarak. Çünkü udumuzla yani 83'ten beri düşünürsek resmi olarak 43 senelik bir birliktelik. Akademisyenim, evet, İstanbul Üniversitesi'nin işletme fakültesinde bir mühendisim aslında ama müzik hep, sizler de biliyorsunuz, müzik bir analitik zeka gerektiriyor, bir matematik. Dünyada da iki lisan var biliyorsunuz, konuşmadan anlaşılan, birisi notalarla müzik, birisi de matematiktir. Amerika, Avrupa'da çok bulundum bu enstrümanımla tabii. Yani müziğin nasıl duygulara hitap ettiğini, Brezilyalısı da, Almanı da, İsviçre'si de, şarkının sözlerini anlamıyorum diyor ama aşk şarkısı mı, şey şarkısı mı, hareketli bir şey mi, onu anlıyorum diyor. Dolayısıyla evrensel, müziksiz bir hayat hatadır diyenlerdeniz biz de. 92 yılında işletme fakültemize, biz zaten İstanbul işletme bir ekol, Türkiye'nin ilk işletme fakültesi, enstitümüz de var bizim bu arada. Hafta sonu sizler gibi böyle tecrübeli çalışanlar, yöneticilere açık, Türkiye'nin ve Orta Doğu, Avrupa, Balkanların ilk işletmecilik eğitimi verilen İşletme İktisadi Enstitüsü'nde hafta sonları oraya da çok güzel değerli yöneticilerimiz kurslara geliyor. Ben de işte 92'den beri İstanbul İşletme'nin, işletme fakültemizin, gururla söylüyorum, bir değerli üyesiyim. Orada da hocam yönetim ve müzik diye bir ders açtım. Şeyde ilktir.
0: Şimdi buraya geleceğiz hocam. Buraya gelmeden önce ben şimdi her zaman duyarım bir işletme fakültesi vardır. Evet. İşte gençlerimiz, delikanlılarımız, kızlarımız hep böyle işletme fakültesine giderler. İşletme fakültesinde biz öğrencilerimize neler veriyoruz, neler öğretiyoruz?
1: Evet. Şimdi tabii şu an dünyanın her yerinde bu eğitimler online'ı da var, yüz yüzesi de var, söylemeye gerek yok. Bizim de var tabii aynı şekilde ama işletme fakültesi, şimdi iki ayrımı yapmak lazım. Biri bizim işletme fakültesi gibi üniversitelerin bünyesinde bir fakülte olarak olan, ilk 68 yine bizimkidir. Bir de iktisadi idari bilimlerin altında işletme bölümleri var. Orada durum biraz daha farklı ama tercih yapan arkadaşlar bunları biraz karıştırıyor ama neticede bir işletmede yapılan bütün işleri öğretiyoruz. Muhasebesinden, finansından, üretiminden. Ben bir yönetim hocasıyım, yönetim organizasyon, çeşitli danışmanlıklar, işbirlikleri, üniversite iş hayatı veya işte seminerler, kurslar vasıtasıyla, yani bir işletmede yapılan bütün faaliyetler fakültemizde. Tabii ki şunu arkadaşlar biraz, master'a özellikle gelenler de, ne yapmak istiyorsun diyorum, İşte yönetici olmak için buraya geldim filan diyor, öyle bir şey yok tabii. İşletme fakültesinde özetle bir işletmede, bir üretim, mal hizmet üreten bir yerde neler yapılıyor, onunla ilgili bütün fonksiyonlar öğretilir. Zaten MBA dediğimiz, bundan sonra işte benim gibi mühendis kökenli arkadaşlarım veya farklı bilim dallarından gelenlerin de aldığı derslerin temeli işletme fakültesinde atılıyor. Yani tekrar söylüyorum, üretim, işte tedarik, üretim, pazarlama temel faaliyetler, muhasebe, finans, yönetim, insan kaynakları gibi destek fonksiyonlar, bunlarla ilgili bütün dersleri alıp hem sayısal hem de çok önemli bir şey öğretiyoruz orada aslında. Bütün 4 senenin içinde karar vermeyi öğretiyoruz.
0: Yani buradan evet. Şunu anlıyoruz. Evet. Çok kısa bir özetle, bir işletmede neler yapılması gerektiğini evet. Biz işletme fakültelerinde öğrencilerimizi evet. öğretiyoruz. Öğrencilerimiz de oradan bunları aldıktan sonra işletmeci olarak aynen. ortaya çıkıyor.
1: Ama yetmiyor tabii ki. Şu an dünyanın her yerinde, işte dediğim gibi Amerika, Avrupa çok sık gidip geliyorum. Müzik de yapıyoruz tabii gittiğimiz zaman. MBA ve MS programları, yani lisans eğitimi artık hiç yetmemeye başladı. Hı hı. Hatta bunun bir ucu doktoraya da dayanıyor tabii, ama neticede tezli veya tezsiz yüksek lisans. İnanın bizim MBA programları böyle, yani sizin gibi, dediğim gibi değerli böyle tecrübeli yöneticiler de var. Yeni mezunlar da, bir de MS programları var. Kısaca onu da söyleyeyim. Belli bir alanda uzmanlaşmak isteyen, muhasebe olur, finans olur, işte kalite olur, davranış bilimleri, yönetim, dediğim gibi belli, pazarlama özellikle. Şu günümüzde tabii teknolojiyle bilgiyi en öne alıp bu doğrultuda bütün eğitim programları ve müfredatlar değişiyor. Söylemeye gerek yok. Çok hızlı bir değişimin içindeyiz. Her şey veri odaklı efendim.
0: Peki, bir sürü şeyden bahsettik. Bunların içerisinde sonunda dedik ki değişiyor, dedik bir sürü şeyler.
1: Yes. Evet.
0: Ama müzik hiçbir zaman değişmiyor değil mi hocam?
1: Asla.
0: Asla değişmiyor. O zaman değişmeyen şu müzikten bir tane örnek verelim ama bunun başında sevgili hocam, hani bu kadar öğrencilerin içerisinde, bu kadar eğitimin içerisinde sizi görüyoruz ama bir de ut çalarken ve de taksim yaparken de görmek istiyoruz.
1: Peki.
0: Diyelim.
1: Aman güzel, neşer.
0: Şöyle bir şey yapalım.
1: Tabii.
0: Göksel Baktekir'in çok güzel bir şarkısı var. Diyor ki, beni can evimden vurup yakmaya, bir kıvılcım değil, bir bu sen yeter. Hadi bakalım.
1: Taksim yapalım mı öncesinde?
0: Tabii ki.

0: Sevgili hocam, ağzına sağlık.
1: Allah kabul etsin peki.
0: Eline de sağlık. Bu
1: Eyvallah.
0: arada, yani
1: Taksim.
0: hocam,
1: Taksim oldu mu? Ha?
0: yani acayip bir şeyler yaptın. Orada bir şeyler oldu. Yani
1: ben de bilmiyorum.
0: Böyle içimden dedim ki iyi ki sevgili hocam profesör olmuş da gitmiş işletme fakültesinde hocalık yapıyor dedim.
1: Evet,
0: Yani
1: eyvallah.
0: bunu dedirttin bana hocam.
1: Eyvallah.
0: Al, vallahi eline sağlık.
1: Tanju Erol'dan duymak ne güzel bana.
0: Vallahi eline sağlık. Sevgili hocam, şimdi bunları konuştuk. Hani okuldaki vazifenden bahsettik, çocukları öğrettiğinden bahsettik ama senin okulda çocuklarla yaptığın aslında müzikli bir şeyler de var. Müzik adına da bir şeyler yapıyorsun
1: Tabii
0: okulda.
1: tabii. 83, hatta daha da eskiye gidersek sevgili rahmetli Teoman Alpay hocam da öyle söyleyeyim, Çanakkale'liyim. O yıllardan beri biraz iyi çaldığımı söylüyorlar. Her koro sevabına da çaldığım için çağırıyorlar. Fakültemizde de 95 yılından beri bir koromuz var. Onu da çalıştırıyorum naçizane. Hep gözleri aşka gülenle bitiririz her konserimizi. Bir de yönetim ve müzik dersi açtım söylediğim gibi. Her sene şöyle bir şey oluyor. Hatta geçenlerde yine geldiler. Hocam ben işte o dersi almışım. Bir enstrüman çalıyor bir veya iki kişi. Piyano çalmaya başlayan, gitar çalmaya başlayan. Tabii birkaç kişi de bu da şey yapıyor. Bunlarla avunuyoruz. Bu da benim misyonum ama yönetim ve müzik dersinde ne anlatıyoruz derseniz, orkestra şeflerini liderlik yönetim derslerinde anlattığımız konuları kısaca, ama esas bir orkestra şefi nasıl liderlik, dünyada inanın hocalar falan değil liderliği anlatan orkestra şefleri, yani
0: Evet.
1: biliyorsunuz sizler de şeflik, yani şefe ne gerek var, şu batona gerek var mı, işte kadın erkek orkestra şeflerini konuşuyoruz ama müzik terapi tabii en başta, binlerce yıldır sizlere söylememe gerek yok yapılan şeyi batı sound healing, müzik terapi gibi yeni isimlerle yeniden pazarlayıp insanlara yeni bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Biz de onları aslında dediğim

0: çok eskiden beri fakültemizde yine ben açtım o dersi. Hem o derse gelenler hem de dışarıda böyle konuk konuşmacı olarak çağırıyorlar beni çeşitli yerlerden. Oralarda anlatmaya çalışıyoruz. Tabii udumla gidiyorum yani koma ses şey ses filan hani.
1: Evet.
0: Onları da canlı gösteriyorum. Dediğim gibi müziksiz bir hayat hatadır ama yönetimin içinde ya müzikte zaten matematik var sizlere söylememe gerek yok. Analitik bir konu. Müzik yapmak için biraz matematiği de bilmek gerekiyor ama insanların bu özellikle terapi konusu. En son İtalya'dan bir arkadaşım aradı kız öğrencim. Yoga matlarında işte hocam bize bizim sizin anlattığınız konuları mumlar falan eşliğinde yakıp ticarileştirme konusunu söylemek istiyorum. Bu konu çok ticarileşti. Master programları falan da var bununla ilgili biliyorsunuz. Evet.
1: Peki sevgili hocam, bu bizim genç arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin okulda şu anda siz dediniz ya böyle dedin ya sevgili hocam bir koromuz
0: koro,
1: var.
0: Tabii.
1: Bu koroya yaklaşımları nasıl? Onlara iştirakleri nasıl?
0: Harika.
1: Türk müziğine bakışları nasıl?
0: Biraz zor yani yarımı deştiniz. Son 2-3 senede özellikle biraz da pandemiden sonrası. Pandemide ben mesela ders yapıyordum. MENA, Middle East, North Africa her yerden öğrencimiz var. Ondan sonra UDA alıp inanın yani 2 saat canlı yayın yaptığımı hatırlıyorum. Ama pandemiden sonra bu kuşak konusuna girmek istemiyorum ama Aristo da demiş. Şimdiki gençlerde biraz problemli diyor. Binlerce yıldır konu aynı ama inanın. Türk müziğinin bu biraz da yapay zekanın tesiriyle bu arada bizim mezunlarımızdan çok bu işi profesyonel olarak yapanlar da var söyleyebilirim adlarını bizim şarkıları coverlama diyorlar ya, yeniden icra ettiklerinde gençler onları yeni şarkı zannetti.
1: Evet öyle bir yaklaşım
0: dedim,
1: var gençlerimizde.
0: Mesela sevgili Çağrı ile Mustafa solist ve klarnet o Instagram'da inleten Gamze'deyim deva bulma kısmı. Biz dediğim gibi kimse yetmeyen şikayet geçmesin günümüz. Bunlar hep bizim korodan alıp proje yaptılar. Helal olsun çünkü farklı bir soundla. Benim de öyle bir misyonum var. Ud'la Doğu Batı hepsini çalmaya çalıştığım için Allah kabul etsin. Ya yani onlara sevdirmeye çalışıyorum. Aa diyor gitar çalanlar diyor bu diyor. Hocam diyor ne kadar güzelmiş. Dedim siz işte çünkü bizim bir de şu konu var ya Türk TSM hani bizim Türk sanat müziği, Türk müziği, Türk musikisi. Hocam biz oraya gelmiyoruz siz. Sen bir gel de diyorum çalışmaya bak neler yapıyoruz. Gören tabii duyan Doğu Batı bizim makamlara uygun veya işte Batı tarzında çaldığımız. Çünkü ritmimiz, piyanomuz, gitarımız özellikle de mesela kız öğrencilerim şeye çok meraklı. Nedense gitarın küçüğü.
1: Ukulele.
0: Aynen. Her sene bir iki kişi muhakkak çalıyor. Dediğim gibi piyano, gitar gibi sazlara da senede böyle bir iki arkadaşım yönelmeye başladığında ben çok mutlu oluyorum. Ama müziğimizde bir problem var. Daha doğrusu gençlerde bir problem var. Müzik zevklerinde gittikleri konserleri ve şeyleri çok iyi yakından takip ediyorum. Maalesef kalite biraz düşüyor. O yüzden bizler, sizler ileride İnşallah unutulmayız.
1: Hocam şöyle bir şey teklif ediyorum size. Diyorum ki hazır okullarda açılmış durumdayken bize bir konser ayarlayın. Sevgili hocam biz böyle ekip arkadaşlarıyla birlikte
0: tabii,
1: gelelim.
0: Tabii.
1: Sevgili gençlerimize, öğrencilerimize biz üniversitede bir konser verelim. Türk müziğini tabii. Alalım, yoğuralım. Şarkılarımızı, türkülerimizi onlara bu enstrümantal olarak çalalım. Siz de aramıza girin o şarkıları söyleyin. Nasıl olur hocam?
0: Süper.
1: Şimdi bizim, İyi olur değil mi?
0: Çok süper olur. Fakültede Avcılar'da bizim auditoriumumuz şu an maalesef kapalı. Beyazıt'ta yaptık geçen sene konserimizi. Bizim bu arada Beyazıt'ta sevgili Aylin Şengün Taşçı hocamız Omar'ın başında bizim Osmanlı müziği araştırmaları biliyorsunuz. Orada gayet güzel klasik en klasikleri çok güzel şekilde icra ediyorlar. Beyazıt'ta yaparız inşallah. Çünkü Avcılar'daki salonumuzda maalesef bir problem var. Ama öğrenci arkadaşlar müzik eğlence olduğu zaman her yere geliyorlar. Onları neticede bu şarkıların yeni olmadığını, bu duyguların bir de tabii bir diğer konu da yapay zeka konusu. Sizlere anlatmama gerek yok. Orijinal şarkıları bozarak yapıyorlar ve o da alkışlandığı zaman doğrusunun öyle olduğunu zannediyorlar. Ve bu nesilden nesile de böyle geçerse bu bir benim gördüğüm bir problem. 50 sene 60 sene belki var ama bunun düzelmesi lazım. Doğru şekilde kullanılması lazım. Siz de biliyorsunuz stüdyo müzisyenliği başta olmak üzere. İşte 1-2 sene önce ben de girdim stüdyoya.

0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: Birlikteydik.
1: Oraya
0: hatta.
1: geleceğiz. Oraya geleceğiz. Ben şuraya bağlamak istiyorum hocam. Şuraya bağlamak istiyorum. Aslında gençlerimizin böyle Türk müziğinden uzaklaşmış olduğunu görsek bile, ama biz şöyle bir şey diyeceğiz. Böyle ayrılık olmaz diyeceğiz.
0: Diyelim.

0: Sevgili muhteşem, ağzına sağlık.
1: Oldu mu hocam?
0: Eline sağlık. Ne demek, olmaz mı? Şimdi bir sürpriz yapalım abi. Sevgili öyle dinleyenlerimize. Mi? Senin çok güzel bir şarkın var. Diyor ki, ne beni saracak bir kucak kalmış. Yani çocukluğum diyor. Bu şarkının bir hikayesi var mı sevgili hocam?
1: Evet, hüzünlenmek üzereyim. Zaten yıl 98, şu anda bu arada söyleyeyim, bizi Amerika Birleşik Devletleri, Columbus, Ohio, bu şarkı orada çıktı zaten. Hı. Diğer bestelerimde. Avrupa, İsviçre, Almanya'dan dinleyenler, Bakü'den dinleyenler, tüm dostlara selam, sevgi iletiyorum ama özellikle bu şarkının söz yazarı benim sevgili dostum Profesör Doktor Ümit Özkan'a. Nasıl çıktı? Gurbette çıktı tabii ki. 3 ay diye gittim, bırakmadılar. Tahmin edeceğiniz gibi müzik falan. 13 ay kaldım orada. Hı hı. Kafada 90'lı yılları sizlere söylemem hiç gerek yok. Daha güzeldi. Müzik olarak da, duygular olarak da, ben de tabii gurbetin de tesiriyle şarkı sözü yazmak, haddime diye beste yapmak ama kendime has, demiş ya, okyanusun kıyısında ayaklarımızı denize sokmaya çalıştık o yıllarda. Hasretten konu veriyordum sevgili Ümit Özkan'a. O da dünya çapında bir kimya hocasıdır Ohio State Üniversitesi'nin. Yani akademisyenlerden de fena diye görüyorsunuz çalan söz. Evet. çünkü müzik dünyanın en güzel şeyi bize göre. İşte hece, çocukluğuma özlem, anne, gurbet, sıcacık bir çayı paylaşalım. Çok güzel besteler çıktı ama sevgili Coşkun Sabah'ın Anılar şarkısında olduğu gibi biz de vatan hasreti ve tabii ki herkesin özlediği bu şarkıyı 2 sene önce kayıt ettik ama işte hala...
0: Ben onu diyecektim. Şimdi bakıyorum şarkıya, ben bu şarkıyı hatırlıyorum.
1: Çünkü partisyonlarında vardın hocam.
0: Evet. Değil mi? Bu, evet. Efendim bu parçaya sevgili Osman İşmen aranje etti. Osman abimiz de buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Aynen.
0: Sevgili hocamın bestelerini yaptı. Ben de o stüdyo aşamasında ben de bu parçaları çaldım. Şimdi bir daha çalmak
1: büyük
0: istiyoruz.
1: Büyük resmi tabii. Çok büyük zevkle, çünkü şu an eşlikler bir harika. Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü başta ritim, saz, bas ve gitar ve piyano tabii ki. Klarnet söylememe gerek yok. Beni benden alıyorsunuz. Dolayısıyla bu iş duygu işi. Karşıda biz öğrencilere de, karşıda ders dinleyen olmayınca bir şey anlatamazsınız. Ama dinleyen, sizi aşka getiren, söyleyen. Söyleyen mi önemli, söyleten mi? Tabii o da ayrı bir konu.
0: Hadi biz sizi şu şarkıyla bakalım aşka ne kadar getireceğiz sevgili hocam.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık hocam. Senin de eline sağlık, ağzına sağlık, gönlüne de sağlık bu arada.
1: Beğendiniz mi besteme?
0: Evet, onlar da çok beğendiler. Bak araya da Recep orada nasıl Latinleri
1: harika
0: yerleştirdi
1: oldu, harika
0: böyle
1: oldu.
0: Bir güzel değişik bir yere götürdü
1: bu
0: bizi.
1: Bu kaydı alıp ben kullanmak istiyorum. Çok
0: değişik
1: oldu.
0: Bir yere götürdü. Hiç diyorum ki ara vermeden. Şimdi böyle demin bize güzel bir coşkun sabah taksimi yaptın ya böyle. Oralardan buralara gittin geldin bizi götürdün ya. Bir coşkun sabah şarkısı yapalım mı?
1: Tabii tabii.
0: Ne yapalım?
1: Hatıram olsun yani, o güzel yılları hatırlayalım.
0: Belki Coşkun abi de Türk müziğinin çok önemli ut ve de ses sanatçılarından bir tanesi.
1: İki kişi beni etkileyen zaten, birisi rahmetli hocam. Zor tanırdı beni ama malum sevgili Coşkun Sabah ile de 20 küsür senelik tanışıklığımız, dostluğumuz var. Onu da anmak olmaz.
0: O zaman
1: olmaz,
0: analım diyelim ki hatıram olsun. Hadi bakalım.

0: Herkesin eline, ağzına sağlık diyorum. Peki sevgili muhteşem Baran, seni bu şarkılarınla, senin şarkını yaptık, arkasından Coşkun Saban şarkısını yaptık. Bir aşka getirebildik mi seni?
1: Ne biçim yani?
0: Peki,
1: sabaha kadar çalarız.
0: Peki, sevgili muhteşem Baran, sence aşk nedir?
1: Sevgidir, saygıdır diyeyim. Çok uzatmayayım. Konu biraz derin. Sevgidir,
0: saygıdır. Biz şimdi burada
1: saygıdır.
0: Konuklarımızdan hep böyle aşkın tariflerini aldık.
1: Evet,
0: Bir de
1: dinledim.
0: İstedim ki şöyle akademik olarak bir aşk tarifi acaba yapar mı dedim sevgili
1: akademik
0: muhteşem hocam ama.
1: Bir içsel sebepler, dışsal başlarsak çıkmayız orada.
0: Çıkamayız. Ama ne dedik?
1: Bir içsel bir de dışsal sebepler var bununla ilgili. Buna yol açan diyelim ama. Sevgi ve saygı diyelim, çok uzatmayalım.
0: Madem böyle sevgi ve saygıysa,
1: evet.
0: Bir de şöyle yapalım.

0: ya. Teoman Alpa'nın çok güzel bir şarkısı var. Çok severim. Nihamet makamında.
1: Tabii ki.
0: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde senin kadar yalnızım. Bir haykırsan belki duyulur sesim. Ben yalnızım. Ben yalnızım. Yalnızım.

0: Herkesin eline, ağzına sağlık diyorum. Ya sevgili Muhteşem Hocam, maalesef programımızın sonuna geldik.
1: Ah, çok üzüldüm çünkü böyle bir ekiple çalmak bu yapay zeka çağında gerçekten zor. Kaliteli insanlar, kaliteli müzisyenlerle bir araya gelmemiz çok nadir oluyor. Gerçekten bunu söylüyorum çünkü biz duygu insanıyız, söylemeye gerek yok. Çıstak çıstak yapay zeka biraz bu işleri, biz hala şey diyorum, doğal ve organiyiz çok şükür. Böyle de devam
0: Peki,
1: edeceğiz.
0: peki hocam, böyle güzel sözler
1: Nazar
0: söyledikten
1: değmesin mi
0: sonra
1: diyeceğiz.
0: bir kere daha bu programa geleceksin o zaman.
1: Büyük zevk duyarım.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, maalesef programımızın sonuna geldik. Bugün kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Her zamanki gibi Rahmi Göçmen, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızdaydı. Efendim, Ali Can Vatanperver bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşimdi. Hemen yanında da Gaye Görkem Bülbül Özçelik bu programı benimle birlikte hazırladı ve şu anda size oradan veda ediyor. Efendim, bu haftalık veda diyoruz size. Önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar karşınızda olacağız derken hemen diyoruz ki size veda şarkısı olarak, onda bunda şundadır, bunda şunda ondadır, mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralandı.

Piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehit Mustafa Aslan için taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun mesajını paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da mesajında, şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini söyledi. Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Delice-Çorum etabında %40'ın üzerinde ilerleme sağlandığını belirtti. 3014 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz dedi. Hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon düşük. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Haberleri dinlediniz.

Hanımefendiler, beyefendiler, TRT Name frekanslarına, TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Stüdyo Name programındasınız. Saatlerimiz tam 14.05'i gösterirken Stüdyo Name programında sizler için hazırladığımız bir fasıl programından sonra beraber solo şarkılar dinleyeceksiniz. Ben Deniz Nusret Yılmaz, kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Berin Şener, Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz ve Sezen Özmen olacak. Bugün kıymetli ses sanatçılarımız kemanda maestromuz Umut Hoşgör, violonselistimiz Serdar Açın, kanunimiz Funda Suyur bugün, udemiz Caner Altınbaş, tamburimiz Hulusi Babalık, neyzenimiz Kutsal Göktürk, klarnet üstadımız Ali Çeliksu ve ritim sazı da Muhammed İzgi kardeşimiz bugün bizlere canlı yayında eşlik edecek. Efendim bugün Muhayyer Peşrevi, Tamburi Cemil Bey'in Muhayyer Peşrevi'nin ardından Bimenşe'nin Araksak şarkısı, Nevbahar'ın En Güzel Leyli'nde Sendin dinleyen ve sonrasında Lemi Atlı'nın Gezdim Yürüdüm Dün Gece Hicranımı Yendim. Sonra Hacı Sadullah Ağa'nın Yürük Semaisi gelecek. Bir Elif çekti yine sineme canan bu gece. Sonrasında Supi Ziya Özbek Kanın Aksak şarkısı, Titrer Yüreğim Her Ne Zaman.

Hani yardıma gelsen. Şarkıları, fasıl içindeki şarkıları seslendirdim ki titrer yüreğimden sonra ara taksimini Uğdu'yla sevgili Caner Altınbaş yapacak. Efendim bugünkü prodüktörümüz Sevilay Tunalı'ydı. Mehmet Sungur da Tonmeister'ımızdı. Selda Kış da bizlere eşlik edecek bugün efendim teknik yönetmen olarak. Programın başında hemen ahenk bozulmasın diye hemen bahsetmek istiyorum. Tam 20 yıl önce bugün Selahattin hocamızı kaybettik. Selahattin İçli hocamızı kaybettik. Hemen programın başında rahmet dileyerek daha sonra ilerleyen dakikalarda da hocamızın şarkılarından programı anacağımız, hocamızı anacağımız bölümümüze geldiğimizde tekrar bahsedeceğiz hocamızdan. Efendim stüdyo namaya hoş geldiniz. Tamburi Cemil'in Peşrev'in ardından muhayyer faslımız başlıyor. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, Muhayyer faslımızı dinlediniz. Yayının başında da söylediğimiz üzere Profesör Doktor Selahattin İçli hocamızı kaybedeli tam bugün 20 yıl oldu efendim. 14 Ekim 2006'da cumartesi günü hocamızı ebediyete uğurladık. Hocamız hakkında çok küçük bir bilgi vermek isterim. Şu an stüdyoda bulunan saz sanatçısı ve ses sanatçısı arkadaşlarım, kurumda görev yapan ses sanatçısı arkadaşlarımdan, saz sanatçısı arkadaşlarımdan dokunmadığı kalmamış olabilir. Hepimizin hocası oldu konservatuvarda. 1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 67'de Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'nde başhekim olarak görev yaptı. Hatta İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda sanatçı ve öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Konservatuvarda başkan yardımcısı dahi oldu ve kompozisyon bölümü başkan yardımcısıydı hocamız. Ses sağlığı dersimize girerdi. Nur olsun yattığı yer, Cansın Erol Güfteli bir şarkı var sırada. Rahmetli eşi için yazmış olduğu güfteyi Selahattin Bey bestelemiştir. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin. Evet, hocamız da şu an orada. Beni böyle, bizi böyle dertli garip bırakıp gitti hocamız. Rad yattığı yer nur olsun. Selahattin İçli hocamıza Allah'tan rahmet ve tüm muski camiasına tekrar başsağlığı dileyerek sevgili Berin Şener'in okuyacağı kürcasker bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım efendim.

Sevgili Berin Şener'e teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki solistimiz Sezen Özmen. Yine Cansın Erol güfteli, Profesör Doktor Selahattin İçli hocamızın bestelediği kürcaskar bir şarkı. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum, suskun, yorgun, öylece durur.

Selahattin İçli hocamız 1998 yılında da devlet sanatçısı unvanıyla şereflendirilmiş ve dediğim gibi bizim hepimizin hocası da olmuştur konservatuarda. Ses sağlığı dersimize girmiştir ve şu an çok samimiyetle söyleyebilirim, hocamızı bir gün dahi kravatsız görmemişimdir. Fötr şapkası, kravatlı, mutlaka ve mutlaka öğrencilerin karşısında iki dirhem bir çekirdek, Allah nur içinde yatırsın tekrar diyelim. Ve sıradaki solistimiz hocamızı hangi şarkısıyla anacak efendim, hemen anons edelim. Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda diyecek Gürsoy Dinçer. Ama öncesinde kanunuyla Funda Su Yürü dinleyeceksiniz.

sevgili Gürsoy Dinçer. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Efendim programımızın sonundayız. Son şarkımız yine Profesör Doktor Selahattin İşli hocamızın Hüseyini makamında bestelediği son şarkısı. Sevilay Tunalı Tonmeister'ımız, Mehmet Sungur, Selda Kış bizde. Stüdyo arkasında görevli arkadaşlarımız da. Stüdyoda ben Nusret Yılmaz, Berrin Şener, Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz ve Sezen Özmen bugün ses sanatçılarımızdı. Umut Hoşgör, Serdar Açın, Funda Suyur, Caner Altınbaş, Hulusi Babalık, Kutsal Göktürk, Ali Çeliksu ve Muhammed İzgi saz sanatçılarımızdı. Efendim, iyi bakın zatınıza, sağlıklı günler diliyoruz. Tekrar hocamıza rahmetler diliyoruz. Selahattin İşli, nur içinde uyu.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerini TMSF'ye görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. FETÖ ve DAEŞ'a yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de FETÖ'nün ABD bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. İzmir'de 23, Eskişehir'de 9, Ağrı'da ise 1 şüpheli yakalandı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak, tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının

çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı kapsamında 23 ilde 44 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını açıkladı. Atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Bakan Kacır, enerji teknolojilerinde uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini de belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. "Ne yapacağımızı bekleyin ve görün," dedi. Amerikan ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.

0: SRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Bilkeniz ben, Gülden Özpamuk. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin naaşı memleketi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köyü Camii'ndeki törenin ardından köy mezarlığına defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş,

Resmi temaslar için bulunduğu İtalya'da Türk toplumuyla buluşmasında konuştu. Önümüzdeki günlerde mecliste grubu bulunan partilerin tamamının katılacağı bir izleme kurulunu oluşturacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak, ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkin olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'deki soruşturmada FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlık sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanması için görev yapan NATO Barış Gücü KFOR'da komuta değişimi yaşandı. Türkiye'nin bir yıldır yürüttüğü KFOR komutanlığı İtalya'ya devredildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. Bir kişi öldü. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz sevgili Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler

Ve ben Elif Güreşçi, birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Programımızın başında da hemen hatırlatalım, bu programın tekrarı gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtayım hemen. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, utta Ömer Oytun, gitarda, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim, bugünkü akustiknami programımıza sözleri Yaşar Nabi Nayır'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nihavend şarkıyla başladık. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden. Öncesinde sevgili Ömer Oytun udu ile Nihavend taksim yaptı. Gönlüne, ellerine sağlık sevgili Ömer ve sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı var sırada. Yine Nihavend makamında. Sözleri Ahmet Refik Bey'e ait. Bestesi de Mısırlı İbrahim Efendi. Semalardan güneş hala inmiyor. Gönül mahzun, gözümden yaş dinmiyor. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir Nihavend şarkı var sırada. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak, bestesi kıymetli hocamız Tevfik Soyata'ya ait. Mehtap'ta geçen bir gecenin hatırasından kalmış bana bir iz, acı bir kalp yarasından. Solgun diye seçtim seni bin gül arasından, kalmış bana bir iz, bir kalp yarasından. Buyurun.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Hocamıza da saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Gönlüne, yüreğine sağlık. Sırada söz ve beste Neveser Kökteş'e ait yine bir Nihavend eser var. Hüsranla gönül hep inler.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, güftesi Turgut Yerkent'e ait Nihavend şarkı ile kıymetli hocamız Avni Anıl'ı yad ediyoruz şimdi. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

Efendim, son Nihavend eserimiz Zeki Müren'e ait. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

0: TRT Name.
1: Sırada Rast eserlerimiz var. İlki Güftesi ve Beftesi Neveser Kökteş'e ait çok güzel bir şarkı. Hayal ufkunda uçan bin bir renkler, enginlerde efsane güzellikler, mehtap hazin, denizde sis, meltemler, bana aşk şiiri şarkısı söyler.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Sırada güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir rast şarkı var. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ızdırap olur.

0: TRT Name.
1: Sevgili Celalettin Biçer'in Ney Taksimi ile söylemek istedik gönüldekilerimizi. Umarım ruhuna değsin. Kıymetli bestekarlarımızın gönlüne ruhuna sağlık sevgili Celal. Sırada yine Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatkarlarından Selahattin İnal'a ait, Güftesi de Ali Sarcan'a ait bir rast şarkı var. Sevilen bir şarkı. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sırada şimdi Saadettin Kaynağı ait bir rast şarkı var. Yine çok sevilen bir şarkı. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Bir diğer ismi.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik. Neyde Celalettin Biçer. Utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile program yapımcımız Aslı Boyler, Tom Meister'imiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi bir İstanbul türküsüyle rast makamında huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

Yağmurlu, fırtınalı bir İstanbul akşamından merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'de Akşamın Sesi programında bir kez daha huzurlarınızdayız. Takvimlerimiz 14 Ekim Çarşamba akşamını gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Saatlerimiz 7 ve bir kez daha hayatın koşturmacasına müzikal bir mola vermek üzere radyolarınıza misafir oluyoruz. 2 saat boyunca kulağınızda ve kalbinizde kalacak Türk sanat müziğinin en seçkin örneklerinden oluşan bir repertuar hazırladık. Bu akşam müzikal yolculuğumuzda Kürdili Cazkar, Rast, Uşşak, Hüseyini, Muhayyer Kürdi, Nihavend, Gülizar ve Acem Kürdi makamlarında ruhumuza dokunan eserleri radyolarınıza taşıyacağız ve Hicaz makamıyla başlıyoruz. İlk eserimiz beste ve güftesi Atınç Emnalar'a ait bir şarkı, İhsan Güvenç seslendirecek. Gurbette ömrüm geçecek,

Önce Melda Kuyucu Kılıç'tan Ah Edip İnlerim Gurbet Elinde isimli Hicaz eseri dinledik. Bestesi Kadri Şençalar, güftesi Celal Erten'e aitti. Az önce de Avni Anıl'ın bestelediği, güftesi İlkan Sana ait bir başka Hicaz şarkıyı Serap Kuzey seslendirdi. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Akşamın sesi Hicaz şarkılarla devam ediyor. Yine arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Melihat Gülses gelecek mikrofona. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgarına isimli eseri seslendirecek. Ardından Karacaoğlan'ın dizelerinden Sadi Hoşses'in bestelediği Hicaz şarkıyı Faruk Salgar seslendirecek. Gönül gel gitme gurbete.

Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Hicaz makamında bir düet dinledik Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen'den. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Selim Arı'ya aitti bu eserin. Ve akşamın sesinde Hicaz makamındaki şarkılara şimdi son noktayı koyacağız. Yine iki eser dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Ali Osman Akkuş, bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait şu an dinlemekte olduğunuz eseri seslendirecek Yadeler Aldı Beni. Ardından son Hicaz şarkımızı Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Bestesi Leme adlı, güftesi Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait o eserinde. Hastayım, yalnızım, seni yanında sanıp da.

Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Gül Yazıcı seslendirdi efendim, bestesi Emin Ongan, güftesi Nursem Bayrak imzası taşıyan Kürdili Cazkar makamındaki bu güzel şarkıyı ve saatlerimiz 19.39 oldu. Akşamın sesinde iki Kürdili Cazkar eserimiz daha var bu akşam. Şimdi onları dinleyelim.

Diyeceğiz. Önce Gökhan Sezen gelecek mikrofona. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait "Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür" isimli şarkıyı söyleyecek. Ardından bestesi Selahattin İçli, güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdili Asker şarkıyı Seval Şentürk'ten dinleyeceğiz. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Rast makamının en sevilen ve bilinen eserlerinden birini dinledik Cavit Tanürek yorumuyla. Beste Teoman Alpay Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Şimdi bir rast eserimiz daha var efendim. İlk bir saatimize bu şarkıyla noktayı koyacağız. Emel İşcan gelecek mikrofona. Bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Sarcan'a ait. Şu an dinlemekte olduğunuz eseri seslendirecek. Gönül aşkınla gözyaşı dönmekten usandı artık. Sonrasında Uşak makamına geçeceğiz. Necmettin Yıldırım bizlere Selahattin İnal'ın bestelediği güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı isimli eseri seslendirecek.

Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Kemalettin Camus'a ait Uşşak makamındaki eseri Ayşen Birgör'den dinledik. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Şimdi bu akşamın son Uşşak eserini dinleyeceğiz Esma Başbuğ'dan. Beste Saadettin Kaynak, güfte Reşat Bilgin'e ait bu eserde. Sonrasında bir Hüseyini şarkımız var efendim. Beste ve güftesi Zeki Müren imzalı o eseri de Cengizhan Sönmez seslendirecek. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali.

Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan Hasan Eylen'den dinlediğimiz bu güzel şarkıyla Muhayyer Kürdi makamında eserlere geçiş yaptık efendim. Bu eserimizin bestesi Avni Anıl, güftesi Turhan Oğuzbaş'a aitti. Şimdi iki Muhayyer Kürdi eserimiz daha var sırada. Önce Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan eseri Şevval Sam seslendirecek. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Ardından Selahattin İçli'ye ait eseri de Asuman Aslım'dan dinleyeceğiz. Ayrılık var çıkan falda.

Erbulan'a ait Muhayyer Kürdi eseri ve bu şarkıyla birlikte Muhayyer Kürdi eserler de bitti. Şimdi son yarım saate girmek üzereyken nihavend şarkılar dinlemeye başlıyoruz efendim. Önce bestesi Avni Anıl, güftesi Fethi Dincer'e ait nihavend eseri Mehsem Öz Şimşir seslendirecek. Kaderimde hep güzeli aradım. Ardından bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Uğur Gür'e ait şarkıyı Neşe Öztaş'tan dinleyeceğiz. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti.

Önce bestesi Yıldırım Gürses güftesi Mustafa Sevilen'e ait Nihavend eseri Aytaç Ergen'den dinledik. Hasretin Pınarı Çağlar İçimde. Az önce de Yusuf Nalkesen'e ait Nihavend şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Ve Nihavend şarkılarında sonu gelmiş oldu efendim. Bu akşamın tek Gülizar makamındaki eserini dinleyeceğiz şimdi programımızın sonlarına yaklaşırken. Bestesi Erol Sayan, güftesi Yunus Emre'ye ait bu eserin Ahad Uruk seslendirecek. Dertli ne ağlayıp gezersin burada?

gelmeyecek. Yazılanlar demek başa gelecek. Gönlümün hiç sızısı dinmeyecek.

Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki eserini Zeki Eroğlu seslendirdi efendim ve bu akşamın da sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi'nin yapımcısı bu akşam Melek Ancı'ydı. Teknik masada Selda Kış sesimizi sizlere ulaştırdı ve mikrofonda ben Tayfun Öçal. Bizi dinlediğiniz için bu akşam da sizlere çok teşekkür ediyoruz. Akşamın Sesi'nde vedamız Acem Kürdi makamında bir düetle olacak bu akşam. Eserin bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Meliha Şen Sancakoğlu ve Cavit Tanürek birlikte seslendiriyor Aşkın Kanunu. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

benimle bir bütün oluver şimdi. Gamze gamze bir gülüver şimdi.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım, kanunla İsmail Karaşin, violonselle Özgür Özgüler, tamburla Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı, yarım saat süresince sizlerle birlikteyiz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Alican Vatanperver bu akşam. Program Fahri Kopuz'un uduyla çalıp okuduğu Hicaz eseriyle başladı. Güfte Şadan Ruma'ya ait. Kalbimde yanarken sevgin hasretin, hayalin bile bir pınardır bana. Fahri Kopuz yüzyılımızın en dikkate değer bestekarlarından, geleneklerine bağlı, duygulu birçok eser bestelemiş. İyi bir fasılcı, aynı zamanda fasıl şarkıları bestecisi. Ağır aksak, zengin semai usulünde şarkılar bestelemiş. Şimdi onun Suzi Dil makamında bestelediği ağır aksak şarkıyı seslendirmek istiyoruz sizlere. Tıflı nakamın acınmaz nalevü feryadıma diyeceğiz. Ama öncesinde bir taksim dinleyeceksiniz. İsmail Karaşin sizlerle.

Fahri Kopuz 1882-1968 yılları arasında yaşamış bestekarımız. Musiki çalışmalarına çok küçük yaşlarda babasının uduyla basit eserler, kantolar çalarak başlamış. Cemiyetlere devam ederek geliştirmiş kendini. Hacı Kirami Efendi, Kanuni Hacı Arif Bey, Ahmet Irsoy gibi ustalardan musiki sanatının inceliklerini öğrenmiş. 1916 yılında Darüttalimi Musiki Cemiyeti'ni kurdu. Reşat Erer, Kemani Haşim, Neyzen İhsan Aziz Bey, Kanuni Nazım Bey, Tamburi Ahmet Neşet Bey ve Hanendeler Arap Cemal, Sıtkı Reşat Beylerle beraber. Şimdi günümüzde en çok okunan eserlerinden birini icra edeceğiz sizlere. Hicaz eseri, bahar olsa, çemenzar olsa, alem handedar olsa, Özgür Özgüler'den bir taksim rica ediyoruz.

1939 yılında Ankara Radyosu'nda göreve başlamış Fahri Kopuz, radyo evinin nota kütüphanesini kurmakla görevlendirilmiş. Binlerce nota yazmış. Bugün bile Ankara Radyosu'nda kullanılan notaların çoğu onun yazması. Çok büyük bir hizmet tabii. Saz ve söz musikisinde 60'a yakın eser besteledi. Aynı zamanda iyi bir luthiyeydi. Aynı zamanda Musahipzade Celal'in Atlı Ases ve İstanbul Efendisi adındaki eserlerini Türk musikisi sistemine göre bestelemiş. Suzinek eserini seslendirmek istiyoruz şimdi sizlere. Öncesinde Pelin Değirmenci'nin Taksim'ini dinleyeceksiniz. Güfte Muhittin Bey'e ait, beste Fahri Kopuz'un. Elem geçer dedik ama hakikat öyle değil. Zevali yok gamı aşkın, bu mihnet öyle değil.

Karşıdan gel göreyim, saçın uzun öreyim, senin gibi zalime nasıl gönül vereyim? Hicaz Eser'le sizlerleyiz.

Gül Zamanı programının bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Gül Yazıcı, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarken haftaya buluşalım istiyoruz. Hoşça kalın.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz Kemençe ile Neva Gülses, Kanun'la Devrim Ekiz ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet, bugün de şarkı hikayeleri var.
0: En sevdiğim.
1: Ercüment Ekrem Talu anlatıyor. O kim? Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in oğlu. Hı hı. Kendisi de edebiyatçı zaten. O Rahmi Bey'i anlatıyor. Kısacık boyu, toparlak vücudu, önü daima ilikli redingotuyla her cuma İstinye'deki yalıya gelirdi diyor. İstinye'deki, inanmayacaksın, yalı duruyor.
0: Şu anda.
1: Evet, değil mi? Aa. Neyse ki yıllar duruyor.
0: Evet.
1: Ama mesela ben oradan her geçtiğimde ay burada ne güzel şeyler olmuştu derim. Keşke her yer kalsa da hafızamız, evet, tazelense.
0: İçeriye girdin mi hiç?
1: Yok.
0: Girmedin.
1: Yok, özel gitmek lazım ki.

0: Kimdir şimdiki sahibi nedir bilmiyorum. Servet Üfün'ün mektebini kuran edebiyatı cedideciler gelirmiş o eve, yani yalıya. O da bu toplantılara devam edenlerden biriymiş. Ama hep kenarda oturur, sessiz sakin dinlermiş. Herkes de rahatsız olurmuş. Niye bu kadar sessiz sakin duruyor diye. İşte herhalde had bilir bir adam. Hepsi
1: Evet.
0: edebiyatçı ya, o bir
1: Dinliyor.
0: müzisyen, dinliyor. Ali Ekrem Bolayır, Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, ki Recaizade Mahmut Ekrem Bey Mülkiye'den hocasıymış onun. Şakaları, şeyleri, sohbetleri devam ediyor. Bir gün yine çok sıcak bir gün. Şakalar bile durumu hafifletmiyor. Kanter içindeler. Ortalığı canlandırmak için Recaizade Mahmut Ekrem Bey dönüyor Rahmi Bey'e. Yeni bir şey var mı Rahmi Bey diyor. Var efendim diyor. Sizin bir şarkınızı bestelemek cüretini gösterdim.
1: Şiir.
0: Nezakete bak.
1: Cüret.
0: Lütfedin diyor o da ona. Neyse, Nısfiye çalarmış Rahmi Bey. Biraz üfledikten sonra bu şarkıyı Nihavend makamında beklemiş. Süzüp süzüp de ey melek mısra ile başlayan şarkı bu.
1: Evet.
0: Süzüp süzüp de ey melek o çeşminin habını, neden diye rağbet etmemek dağıtmaya sehabını. Niye böyle okudum? Çünkü ey melek o yarı uykulu gözlerini süzüp süzüp de neden mahmurluk bulutlarını dağıtmaya rağbet etmiyorsun gibi devam eden
1: Anladım.
0: melek hitabı olan, buraya bir parmak basalım. Önce senden bu şarkıyı dinleyelim.
1: Tamam,
0: Şarkının
1: bestelelim.
0: güftesine parmağı bastık mı? Bastık.
1: Bastık.
0: Evet. Şimdi şarkıyı senden dinliyoruz.

0: Çiğdem Yarkın'dan Rahmi Bey'in Nihavend şarkısını dinledik. Süzüp süzüp de ey melek o çeşminim habını mısrayla başlıyordu.
1: Evet. Şimdi biraz önce şarkıyı söylemeden önce dedin ya bu sözüne bir parmak basalım diye. Neden şarkının güftesine parmak bastık?
0: Evet. Hadi anlat bakalım.
1: Şimdi Rahmi Bey'in kızı, tek çocuğu.
0: Evet.
1: Müzisyen olarak yetiştirmiş ve Medeni Aziz Efendi'nin oğlu Tanburi Zühtü Aksaray ile evlendirmiş. Fahri Fersan ile yaşıt ve çok iyi arkadaşlarmış.
0: Kızı, Rahmi
1: Kızı.
0: Bey'in kızı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Fahri Hanım Rahmi Bey'in eline doğmuş. Onu da kızı gibi
0: Evet,
1: sayılırmış yani.
0: evet.
1: Ama kızı veremden ölünce nısfiyesini de kenara bırakarak, kırarak kenara bırakmış çünkü hayata iyice küsmüş. Fahire Refik Fersan çiftinin kızları dünyaya gelmiş. Adını Melek koymuşlar. O günlerde çok parasız olan Rahmi Bey bu sevdiği aileye içinde melek kelimesi geçtiği için Recaizade Mahmut Ekrem'e ait bu şiiri besteleyerek doğum hediyesi olarak armağan etmiş.
0: Evet. Hem hüzünlü hem de
1: Çok
0: çok
1: hüzünlü.
0: güzel bir hatıra değil mi?
1: Çok hüzünlü,
0: Kendi
1: evet.
0: kızının kaybından sonra zaten artık babası gibi olmuş Fahire
1: Evet,
0: Hanım.
1: Fahir Hanım.
0: O sıralarda da Kadıköy Rum Okulu'nda Türkçe dersi veriyor. Refik Bey ve Fahire Hanım yani Fersan çifti de Moda'da oturuyorlarmış. Dolayısıyla sık sık uğrarmış. Yine okuldan çıktığı bir gün uğruyor. Yıl 1924 ve Nisan ayı. Bir de bakıyor ki Fahire Hanım'la çocuklar kızamık olmuş. O sırada da doktor ilaç yazıyormuş. Demiş ki bol bol portakal şerbeti verin. Onu bulamazsanız üzüm kompostası veya limonata içirin. Demiş gitmiş. Fahri Hanım'ın morali çok bozuk. Tabii şimdiki gibi değil. O
1: Tabii.
0: zaman çocuk hele büyükler olursa gidici olunabilir
1: Tabii
0: yani.
1: tabii.
0: Acaba ölecek miyim deyince sen demiş nasıl böyle söylüyorsun sen evlatlarına lazımsın. Ben dururken sana gitmek düşer mi demiş ve ayrılmış. Ayrılmadan önce de belki de bu sohbetten önce Refik Bey ile görüşmüş. Demiş ki ben Fahire'ye bir eser yazdım. Notaya alır mısın? Bak yine meşk olduğu
1: Evet,
0: için o
1: evet.
0: nota öğrenmemiş Rahmi Bey. Ve Refik Bey oturmuş notaya almış o eseri. Rahmi Bey de ayrılmış gitmiş. Neden sonra?

0: Kapı çalmış, Rahmi Bey gelmiş. Meğer İstanbul'a geçmiş. İstanbul'a geçmek biliyorsun
1: Evet,
0: o
1: biliyorum.
0: devirde
1: Şimdiki Avrupa yakası.
0: karşı yakaya geçince
1: Evet.
0: İstanbul deniyor.
1: Çünkü Anadolu yakası Sayfiye,
0: Evet,
1: öbür
0: evet,
1: taraf
0: evet,
1: İstanbul olmuş
0: evet.
1: oluyor.
0: Ne yapmış? 10 portakal, bir okka çekirdeksiz üzüm, iki tane de fincan alıp gelmiş. Demiş ki karı koca içerken beni de anarsınız. Evden ayrıldıktan sonra Şark Moskee Cemiyeti de biliyorsun,
1: Evet.
0: Yoğurtçu Parkı'nın orada.
1: Hı.
0: Oraya uğramış, sonra da evine gitmiş. Biraz fenalık hissetmiş. Doktor gelmiş ama bir çare bulamamış. Veda etmiş Rahmi Bey hayata. Ay ne kadar hüzünlü
1: Çok.
0: bir hikaye değil mi?
1: Çok.
0: Ve o eseri de iyi ki o gün söylemiş de oraya
1: Evet, notayı
0: bırakmış.
1: almış.
0: Hisar Buse'lik eser. Bir nevcivansın, şuhi cihansın, ruhi revansın, sinemde cansın, canda nihansın, nuri ayansın. Bir iki şey söyleyeyim. Bir gencecik dünya güzelisin, sevgilisin, kalbimde cansın vesaire diye gidiyor. Şimdi bu güzelim eseri güzel bir icrayla Sabit Tur'dan dinleyelim.
1: Dinleyelim.

0: Sabite Tur'dan Rahmi Bey'in Fahire Fersan için bestelediği, hatta ölmeden bir gün evvel bile demeyelim, bestelediği ve götürüp bıraktığı o güzelim Hisar Buse'lik eseri dinledik.
1: Şimdi Cevdet Çağla'nın anlattığı bir hikaye bu da.
0: Evet.
1: Bağdat'a birlikte gittikleri Mesut Bey'in, Mesut Bey ona bana İstanbul'u anlatan bir beste yap.
0: Şurada hemen bir gireyim araya. Hı-hı. Bağdat Konservatuarı'nı kurmaya gidiyorlar. Hoca olarak kurmaya gidiyorlar. O vesileyle hikayeleri de çoktur. Nar'ı anlattık mı Çiğdem?
1: Yok, hiç hatırlamıyorum.
0: Ya, Bağdat'ta nar hikayesi.
1: Hayır, anlatmadık.
0: Ay muhteşemdir, nasıl anlatmadık?
1: Bilmiyorum. Bunu o zaman not al.
0: Ay hemen not alıyorum. Şahane bir hikayedir. Bu da ona benzer ama
1: evet.
0: Nar'ı muhakkak anlatalım sonra.
1: Evet.
0: Evet.
1: Beste yap demesi üzerine ısmarlama beste yapamayacağını söyleyip atlatmaya çalışmış.
0: Tabii ısmarlama beste mi oluyor?
1: Öyle de olmaz zaten,
0: evet.
1: İnsan içinden gelir. Hatta Cevdet Bey'in besteyi bir süre ihmal etmesi üzerine Mesut Bey onu bir odaya kilitlemiş.
0: Mesut Bey'in halleri.
1: Vallahi akşama kadar aç bir ilaç kalan ve öfkelenen Cevdet Bey başka çare kalmadığını görünce Mesut Bey'in her zaman ıslıkla çaldığı bir İstanbul türküsünü hatırlayıp Dügah makamındaki bu türkünün melodilerini dördüncü hanesinde kullanarak bestelemiş.
0: Peki şekerim, sen o İstanbul türküsünü hatırlıyor musun? Bağla turamaz.
1: Aa, evet tabii ki, Aksaray'dan
0: doğru
1: geçerken.
0: Fener.
1: Ha. On paraya nane şeker,
0: evet,
1: diye devam eden şarkı,
0: evet,
1: türkü, İstanbul türküsü.
0: Bunu hatırlıyor çünkü sen de ıslık çalıyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Mesut Bey gibi, o da böyle
1: Islık
0: çalar.
1: Islık çalarak şarkı çalışırım.
0: Evet, ay bak oradan da tanış çıktınız,
1: Evet.
0: Mesut Bey'le. Evet, o eseri hatırlayınca oturmuş bestelemiş.
1: Evet, bestelemiş. Mesut Bey de akşam kapıyı açmaya geldiğinde yaktın beni demiş. Bir de aşağı inmişler ki mükellef bir sofra hazırlanmış.
0: Düşünsene kaçta kapadı kim bilir Cevdet Bey'i odaya, akşama kadar garibim.
1: Of.
0: Gerçi bu hatırına geldikten sonra da herhalde uygun bir şey yapmıştır. Çiğdemciğim, en iyisi sen bu türküyü okur musun?
1: Tabii ki.
0: Hani biraz verdik bir şey bilgi ama türküyü de dinlesinler, ne dersin?
1: Evet, bence de. Ufacık bir bal çaldık ağızlarına, bari tamamlayalım.
0: Şimdi bu Balat türküsünü dinliyoruz.

0: Evet, şimdi türküyü okuduk. Bu eserin ilham olduğu saz eserini de sen anons etmeden önce ben dinleyicilerimize veda
1: Tamam.
0: edeyim istersen.
1: Tamam.
0: Ondan sonra da o eseri
1: Evet.
0: dinletelim. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncila Bertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program sazendelerimiz Kemençeyle Neva Gülses, Kanunla Devrim Ekiz ve Tanburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Mehmet Sungur. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Program yapımcımız ise Oğuz Unutulmaz.
1: Hoşça kalın diyeceğim ama eseri de anons edeyim.
0: Evet.
1: Acem Kürdi Saz Semaisi Cevdet Çağla'nın. Çalanlar Cevdet Çağla, Cüneyt Orhon, Vecdi Seyhun, Nevzat Sümer, Rüştü Eriç, Kemal Gediz, Necdet Yaşar ve Ulvi Ergüner. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

100 yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Bir başka gülün goncasının efsununa yanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Erol Bingöl'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Suzi Dil makamındaki şarkıydı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Suzi Dil ve Hicaz makamında eserlerden oluşan bir program hazırladık sizler için. İkinci eserimiz Hacı Sadullah Ağa'nın Suzi Dil makamındaki Ağır Semai. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Beni ey Goncafem bülbül sıfat nalan eden sensin. Hemişe hem demisad nalevi figan eden sensin.

Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait Suzi Dil eseri Rıza Rit'ten dinleyelim. Ey Gonca, açıl, zevkini sür faslı baharın, ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağı mesarın.

Tamburi Ali Efendi'nin Suzidil makamındaki eseri var sırada. Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer feşanım, oldu yine alevhiz dağ nihanım.

Leon Hancıya'nın Suzi Dil eserini Gül Yazıcı'dan dinleyelim. Cana, gamı aşkınla perişan gezer oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum. Pervane gibi aşk ile yandım, heder oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum.

Avni Anıl'ın Suzi Dil bestesi var sırada. Güftesi Tekin Gönenç'e ait olan bu eseri korodan dinliyoruz. Unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın. Senin saçların var. Dalgın, ıslak gözlerin var. Güneş seninle doğuyor her gün. Her yerde seni arıyorum. Her şeyde seni arıyorum. Bırakma ellerimi. Bırakma. Unutamıyorum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Kemençe'de Derya Türkan, tamburda Murat Aydemir ve neyde Salih Bilgin'in yapacakları müşterek taksimin ardından dinleyeceğimiz ilk Hicaz eserin güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait. İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz eseri. Bir nigahet ne olur?

Ruh halime ey Gonca dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini İhsan Bey'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bilmem niye bir bu seni sen çok görüyorsun. Bigane nigahınla beni öldürüyorsun.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hicaz eseri Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Gel nazlı güzel, gel, bana can ver gülüşünle, gel, sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle. Aşkın yakıyor ruhumu her lahzada canan, gel, sinemi aç, yaremi gör, kalbimi dinle.

Güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan sunuyoruz. Bende hicran yarasından da derin bir yara var. Ona biçare gönül boş yere bir çare arar.

Boğaz içi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı, mehtabı hoş, güneşi hoş, gülü hoş, boğaz içi, herkesi eder sarhoş. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicazlı eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait icaz eser var sırada. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Akşam erdi, yine sular karardı. Gün açtı gökleri, yurduna vardı. Yüceldi bulutlar, dağları sardı. Çöktü bir mahzunluk ıssız ovaya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya. Gurbeti duya duya bugün de akşam oldu. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz sevgili Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtayım hemen. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, utta Ömer Oytun, gitarda, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim bugünkü akustiknâme programımıza sözleri Yaşar Nabi Nayır'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nihavend şarkıyla başladık. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden. Öncesinde sevgili Ömer Oytun Udu ile Nihavend taksim yaptı. Gönlüne, ellerine sağlık sevgili Ömer ve sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı var sırada. Yine Nihavend makamında. Sözleri Ahmet Refik Bey'e ait. Bestesi de Mısırlı İbrahim Efendi. Semalardan güneş hala inmiyor. Gönül mahzun, gözümden yaş dinmiyor. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir Nihavend şarkı var sırada. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak, bestesi kıymetli hocamız Tevfik Soyata'ya ait. Mehtap'ta geçen bir gecenin hatırasından kalmış bana bir iz, acı bir kalp yarasından.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Hocamıza da saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Gönlüne, yüreğine sağlık. Sırada söz ve beste Neveser Kökteş'e ait yine bir Nihavend eser var. Hüsranla gönül hep inler.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, güftesi Turgut Yerkent'e ait Nihavend şarkı ile kıymetli hocamız Avni Anıl'ı yad ediyoruz şimdi. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

Efendim, son Nihavend eserimiz Zeki Müren'e ait. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

0: TRT Name.
1: Sırada rast eserlerimiz var. İlki Güftesi ve Beftesi Neveser Kökteş'e ait çok güzel bir şarkı. Hayal ufkunda uçan bin bir renkler, enginlerde efsane güzellikler, mehtap hazin, denizde sis, meltemler, bana aşk şiiri şarkısı söyler.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Sırada güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir rast şarkı var. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ızdırap olur.

0: TRT Name.
1: Sevgili Celalettin Biçer'in Ney Taksimi ile söylemek istedik gönüldekilerimizi. Umarım ruhuna değsin. Kıymetli bestekarlarımızın gönlüne ruhuna sağlık sevgili Celal. Sırada yine Ankara Radyosu'nun kıymetli keman sanatkarlarından Selahattin İnal'a ait, Küftesi de Ali Sarcan'a ait bir rast şarkı var. Sevilen bir şarkı. Gönül aşkınla gözyaşı dökmek

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sırada şimdi Saadettin Kaynağı ait bir rast şarkı var. Yine çok sevilen bir şarkı. Benim olsan seni bir gül gibi koklar.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çiğtepe, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, utta Ömer Oytun, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi. Son olarak bir İstanbul türküsüyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Mutlu günler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda bugün de en sevilen şarkılarla gününüzü renklendirmek, sizleri biraz olsun yaşamın rutin, yorucu düzeninden uzaklaştırmak ve gönüllerinize musikiyle şifa sunmak üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız değerli dostlarımız. Programımıza Uşak makamında çok sevilen bir Safiye Ayla bestesiyle başlıyoruz. Güfte Ramazan Gökalp Arkın imzalı. Bu sevilen eserde Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi bizlere sesleniyor. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

Bir taş attım kamışa, bu sevilen Hüseyin'i türküyü Filiz Şatıroğlu'ndan dinledik. Kıymetli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1986 yılında seslendirmiş olduğu Seneler albümünde yer verdiği bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Ayten Baykal imzalı. Gerçek sevgiyi göster, can vereyim yoluna. Böyle sevgi nasip et Tanrım, seven kuluna.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Turgay Kızıltuğ, Mahmut Oğul'un güftesi Erol Martal imzalı Hüseyin'i eseriyle konuğumuz oldu. Yağdır Mevlam Su isimli şarkı seslendirdi. Biliyorsunuz bu şarkı aynı zamanda hafızalarda Emel Sayın'ın sesiyle de yer almakta. Özellikle 80'li yılların sonunda gözlerinden yaşlar akarak seslendirdiği klip de hafızalara kazınmıştı değerli dinleyenler. Evet, şimdi ritmimizi bir parça artırıyoruz ve Şekip Ayhan Özışık'ın Hüseyin'i eserinde İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Tülay Cani'ye kulak veriyoruz. Değerli Tülay Hocam da zaman zaman bizleri dinliyor. Kendisine sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ve bu güzel şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın, söz verip de gelmeseydin, del olup düşerdim yoluna.

Gönül Aköz'den dinlediğimiz Uşak makamında bu anonim türküyle yine günümüz renklendi kıymetli dinleyiciler. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına biraz daha hazır hissediyorsunuzdur. Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Yine dingin bir eserle devam edeceğiz yayınımıza. Fikret Kutlu'dan dinleyeceğimiz Hüzzam makamındaki kanun taksiminin ardından Muazzez Abacı ile 70'li yıllara uzanacağız. Sanatçının ilk olarak 1972 yılında yayınlanan At Kadihi Elinden isimli albümünde yer alan bir Şükrü Tunar bestesine kulak vereceğiz. Güfte Osman Nihat Akın imzalı. Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş. Yare giden yollarda hasret oldu, hasret oldu bana eş.

İçimize kıpır kıpır yapan Hüzzam türküde Süheyla Eren bizlerle birlikteydi. Şimdi yine Hüzzam makamında bir şarkıyla geçmişe dönüyoruz. Ayşegül Duruka'nın Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünde yer alan Güler Samuray'ın eserini dinliyoruz. Sen her gece düşün ki seni seven biri var.

Abdullah Yüce'nin Gültesi Hasan Bayri'ye ait Unutulmaz Hüzzam şarkısını Alp Arslan'dan dinledik. Değerli dinleyenlerimiz, zaman zaman geçmişe uzanıyoruz, zaman zaman sevilen nostaljik şarkıları güncel düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. Şimdi yine 80'li yılların ortalarından unutulmaz bir eseri sizlerle paylaşacağız. Yüksel Uzel'in albümünde seslendirmiş olduğu bir Metin Everest bestesi. Hüzzam makamındaki şarkının güftesi İsmet Parmaksız imzalı. Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her zaman elin diyerek, bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek.

sarcı, kemancı bu akşam sana. Muhtacım, kemancı

Yüksel Özel'in ardından yine 80'li 90'lı yılların unutulmaz sanatçılarından Metin Milli'ye kulak verdik. Turgay Özüfler'in Güftesi Sami Del'in Tuna'ya ait Hüzzam eserini seslendirdi sanatçı. Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı, ne olur kemancı Hüzzam çal bana dedi. Hüzzam şarkıların duygu dolu dünyasında yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Hüzzam makamının kardeş bir makamı Segah makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Yine Yeşilçamlı yıllarında unutulmaz eserlerinden biri. Ahmet Özsan yorumuyla dinliyoruz Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait eserini. Sanatçı bu şarkıyı ilk olarak 70 tarihli Düşte Gör isimli albümünde seslendirmiş. 2003 yılında ise Rüya isimli albümünde yeniden düzenleyerek dinleyicileriyle buluşturmuş. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı Hüzzam makamındaki Zekai Tunca bestesini iki değerli sanatkar Hasan Eylen ve Zekai Tunca'dan beraberce dinledik. Dinlediğimiz bu kayıt Hasan Bey'in 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel şarkının ardından yayınımızda yine Segah Bir Türkiye'ye yer vereceğiz. Hüzzam makamının kardeş makamlarından biri olan bu şarkıda Samime Sanay bizlerle birlikte olacak. Karam.

Sevgili dinleyicilerimiz, Uşak, Hüseyin'i, Hüzzam, Segah makamındaki eserlerle ruhumuz dinlendi ve yine o harika makamlar içerisinde kalbimize dokunacak bir makam, Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 1970'li yıllara uzanıyoruz şimdi. Nesrin Sipahi'nin 1971 yılında bir 45'lik plağı seslendirdiği Selahattin Pınar şarkısına kulak veriyoruz. Sözler Fuat Edip Baksı imzalı. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz?

Ankara Radyosu sanatçılarından Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. İki anonim türkü ve bir Saadettin Kaynak eserinden oluşan Hicaz Potpuri ile bizlere seslendi sanatçımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. Yeşilçam filmlerinde değerli sanatçıların icralarıyla hatırladığımız çok sevilen bir Teoman Alpay bestesine kulak vereceğiz. Bu şarkı 1971 yapımı, Metin Erksan'ın yönettiği ve başrollerinde Emel Sayın ile Ünsal Emre'nin rol aldığı Hicran filminde Emel Sayın tarafından seslendirilmiş. 1980 yılında ise Tanrı'ya Feryat isimli filmde Ferdi Özbeğen icrasıyla dinleyicilere sunulmuş. Şimdi ise değerli sanatçı Necmettin Yıldırım bizler için seslendiriyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

2024 yılının son gününde aramızdan ayrılan buğulu sesi, kalbe dokunan icrasıyla bizlere bu güzel şarkıları emanet ederek giden değerli sanatkar Gönül Akkor'u dinledik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha saygıyla, sevgiyle yad ediyoruz. Evet, bu güzel şarkı Necdet Tokatlıoğlu'na aitti. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1969 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde seslendirmiş.

şarkı albümde Geçti Yolun Yarısı ismiyle yer almış. 2024 yılında ise albümdeki şarkılar yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturulmuş. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yine Hicaz makamında bir şarkı var. Şimdi zaman tünelinde 1990 yılına uzanıyoruz ve Emel Sayın'ın Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünde yer alan Sevilen Bir Bilge Özgen bestesine kulak veriyoruz. Güfte İlter Yeşilay imzalı. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Muzaffer İlkar'ın güftesi Şemsi Behli'ye ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Bu eser sanatçının 2018 yılında yayınlanan ve 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı. İyi ki Vedat Bey bu güzel albümü Türk musikimize kazandırmış. Zira birçok özel eseri bu albümden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi zaman yolculuğumuz yine 90'larda devam edecek. Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hilal Çelebi'nin 1992 yılında seslendirmiş olduğu unutulmaz bir Suat Say'ın bestesine kulak vereceğiz. Bu Nihavend eser 1982 yılında Ferdi Özbeyen tarafından da icra edilip oldukça ses getirmişti. Şimdi Hilal Çelebi'den dinliyoruz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Avni Anıl Hoca'nın sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından kaleme alınan Yavent eserini Filiz Şatıroğlu'ndan dinledik. Yavent şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor değerli dostlar. Şimdi ise İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş bizlerle birlikte beste ve güftesi Sabahattin Ezgi'ye ait Yavent eseri seslendirecek sanatçımız. Hatırla sevgilim o mesut geceyi, çamların altında verdiğin Buse'yi.

Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, Yıldırım Gürses'in güftesi Aydın Ünsal imzalı Nihavend eserini seslendirdi. Son mektup dedi bizler için ve birlikteliğimiz devam ederken şimdi Kürdi makamında şarkıları dinleyeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nun bir başka değerli sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir Zekai Tunca bestesine kulak vereceğiz. Güfte Aşkın Tuna imzalı. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam diyecek sanatçı.

döndürdün aşkınla beni. Nasıl anlatayım sevgimi sana? Geçiverdi derken sevda mevsimi, söyle canım nereden çıktın karşıma? Erol Bingöl'ün sözleri eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait Kürdi şarkısında sanatçımızı dinledik efendim. Bu besteyi Erol Bey 1998 yılının Eylül ayı

Sevgili dostlarımız, birbirinden güzel şarkılarla bugün de keyifli bir musiki yolculuğu gerçekleştirdik. Bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinleyen tüm musiki dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Yurdumuzun yedi bölgesinden sıcak iklimleri, serinliği, mutluluğu, huzuru iletileriyle bize ulaştıran siz sevgili dinleyicilerimiz, sağ olun, var olun demek istiyoruz geçmiş zaman olur ki ekibi olarak. Her daim güzel mesajlarınızla yanı başımızda olduğunuzu hissetmek çok kıymetli. Biz de gönül köprülerimizden sizlere sonsuz sevgilerimizi yollamak istiyoruz. Ve tabii ki bu sevgi dolu mesajı şarkılarla da pekiştirmek istiyoruz. Ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik ve güzel bir şarkıyla veda etmek istiyoruz sizlere. Bir Yeşilçam eseriyle. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken bir Saadettin Öktenay eserinde sizleri Ayşe Sağ Yaşar ve Okan Albayrak ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu, huzurlu günler.